0: Şimdi yani sorabilirsin. Zor bir yer değil.
1: I'm going to build a 10,000 watt of